Hayır, Kraliçe Hanım'da iyi dostu vardı. Curie, the Kraliçe Hanım. BTC Studio.